bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

Yeter. Yeter. Oh, yeter.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazete

var, çıstak çıstak seslere karışan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karışan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz.

0: Tütük. Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimiz ve uluslararası platformlardaki yakın işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bakanlığının 2027 bütçesiyle ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini belirterek, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.
3: Spor.
2: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca ne çok tüker.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 Akademik Personel ve Lisans Üst Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Spor. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik? Yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, Euro 53 lira 49 kuruş, Sterlin

0: 61,91 lira Brent petrolün varil fiyatı $95.83, 1 Bitcoin $67,518. Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel, ödeye ödeye.

hece, içince bir kadeh, kırık beyaz ince bir hece. Yalandan gündüz, felekten gece.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarınki genel kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapıldı. Takvimde 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları ile beraber 26 Temmuz'da düzenleneceği açıklanan 2026 akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ise 9 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon-Bayburt Karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan şüphelinin bankadaki çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

0: Spor.
1: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlü Erde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mürettebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.
1: 95.5

Bunun bu hallerden kimse gönül koymasın.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün

0: Açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8.911 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık dedi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararın gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetlemeye yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlü Erde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun ifadelerine yer verdi. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışlarını her yıl geleneksel olarak bahar aylarında gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl 5 milyar dolarlık yatırımla 6818 megawatt kurulu güce sahip tesisleri devreye aldıklarını hatırlatarak, bugün de 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesiyle kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu

0: olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız ABD'ye gitti. Millileri dün yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarılar dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, biz ne dedik, yıldızları alacağız, az kaldı, hepsini de açıklayacağız. İnşallah Cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız dedi. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. Marmaris 6-7 Haziran tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France işbirliğiyle düzenlenen L'Étape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.631 lira 49 kuruş, Amerikan doları 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 49 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 83 sent, bir bitcoin 67.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.200 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

sabır sabır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk. Milyonlarca doğmayacak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: 95.5

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
7: 95.5

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: tam yerine.
1: Neden?

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

7490 WhatsApp hattına yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. TR Ajans Bakır Hanım sizlere cevap vermekten kıvançlıyor. 552-711-7490. Taner Ünal inşallah radyonun başında. Değilse de yakalayın, tutun getirin, radyonun başına gelsin. Taner Ünal, Rabia kardeşimden mesaj var sana. Çok güzel bir mesaj geliyor. Rabia Ünal gönderdi. Taner'in göndermelerine cevapsız kalmadı benim değerli kardeşim. Rabia Ünal, sonsuz olun, sonsuz aşkın çocukları olun dedim. Belki Rabia dinledi, dinlemedi, bilemiyorum oraları. Muhakkak duydu ki bir iki mesaj, cevap verdi. Taner Ünal'ın sözleri havada kalmadı. Taner Ünal oradasın inşallah. Mutlu, sevinçli haberler var sana. Bak Ahmet Kaya, senden başkasını seven deli diri senin için söylüyor. Kim istedi? Bil bakalım. Baş harfi R diyormuşum.

0: Yani abi dinliyorsun inşallah. Bu şarkıyı dinlerken aklıma sen geldin. Az önce bu mesaj düştü Rabia Ünal'dan. Diyor ki bu şarkıyı dinlerken aklıma sen geldin. Özlemim de sevgim de ilk günkü gibi. İnşallah bir gün yine başını göğsüme yaslayacağın günler gelir. Kim ne derse desin, ben senin yüreğindeki bana olan o sevgiyi biliyorum. Her şey daha güzel olacak. Yaşadığımız günleri unutturacak. Daha güzel ve mutlu günlerimiz olacak. Kalbim ve dualarım senin için. Seni seviyorum canım eşim dedi. Kim? Taner. Senin için bu sözler Rabia Ünal kardeşim dedi. Bak sizin için bir daha okuyorum. Sevenler kavuşsun diye, sevenler hiç kopmasın diye bir kere daha aktarıyorum. Bu da benden olsun. Ama bu ayrılık son olsun be Taner'im. Ha? Son olsun değil mi abim? Ha? Rabia bak evet abi diyor son olsun. Eminim öyle söylüyor. Bu ayrılık son olsun be. Artık yurt dışına çıkıp uzaklara gitme. Tez gel. Ki Alper de abin de güzel şeyler söyledi. Umutlu şeyler söyledi. Kavuşmak yakın. Az kaldı inşallah Rabia kardeşimle çocuklarımla yine yeniden kavuşacaksın Taner. Rabia Ünal'ın mesajını bir kere daha kardeşliğimiz için, abiniz olduğum için benden bir kere daha aktarıyorum. Bu şarkıyı dinlerken aklıma sen geldin. Özlemim de, sevgim de ilk günkü gibi. İnşallah bir gün yine başını göğsüme yaslayacağın günler gelir. Ha? Kim ne derse desin, ben senin yüreğindeki bana olan o sevgiyi biliyorum. Her şey daha güzel olacak. Yaşadığımız günleri unutturacak. Daha güzel ve mutlu günlerimiz olacak. Kalbim ve dualarım senin için. Seni seviyorum. Canım eşim dedi Rabia Ünal. Canı eşi Taner Ünal'a bu güzel şarkıyı armağan etti.
1: Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var yine.

Aşkım iki günlük iptilağa, hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce isfetler var. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.

Şimdi Malum Halimiz, değerli arkadaşlar, yurt genelinde yayındayız. Yaklaşık 50 il 80 noktada aynı anda ortak yayındayız. Bu arada dijital platformlarda da destek veriyorlar arkadaşlar bana. Emekleri kalbimde her takdirin üzerindedir. Onlardan bir tanesi radyoclass.com.tr. YouTube'da şu anda canlı olarak yayın verdikleri gibi Next Tip TV 169. kanaldan da yayını canlı olarak veriyorlar naklen. YouTube'da canlı bu yayınlarımızın tekrarları da kayıt olarak kayıt altına alınıyor. radyoclass.com.tr sayfasında YouTube'da. Burayı radyoclass.com.tr'yi takip edin bir. Ayrıca Google Play'den uygulamayı indirin. Next Tip TV 169. kanaldan da yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bir yığın Radyo Klas olarak, evet, bir yığın radyo istasyonu var. Televizyondan da Next Tip TV 169. kanal. İyi bir haber bu. Next Tip TV 169. kanal. İnşallah denk gelir arkadaşlarımıza da. L3'teki kardeşlerimiz dinleyemiyorlardı. Ümit ediyorum Radyo Klas'ı 169. kanaldan, televizyondan takip edebilirsiniz. Next Tip TV 169. kanalda da şu an yayınımız var arkadaşlar. Bu çok önemli bir duyuru. Lütfen duyanlar duymayanlara haber versin. Bazı noktalarda sadece televizyondan dinlenildiğini duymuştuk. L3 için, Ankara, Yenikent, Sincan için bir girişimde bulunduk. Avukat Cansu kardeşim bir adım attı. İnşallah bugün yarın orayı çözeceğiz. Ricacı olduk. Ümit ediyoruz ki yetkililer bu manada bize imkan tanıyacaklar. Çünkü televizyon var ve televizyondan radyo dinleyebiliyorlar ama radyodan radyo dinleyemiyorlardı. Bu manada istirham ettik, yani ricacı olduk. Bakalım sonuçlar ne olacak? L3'e bir radyo armağan etmek istiyoruz ve bu durumda olan bütün Sincan Yenikent'teki kardeşlerimiz için adımlar atacağız. Bize haber verirseniz, eğer televizyon dinleyebiliyorsanız, televizyondan radyo dinleyebiliyorsanız, radyodan da radyo dinlenir mi? Dinlenir tabii ki. Tabii yetkililerden izin alarak bunu yapabiliriz. Ricacı olacağız ama duyanlar duymayanlara haber versin. Next Tip TV 169. kanal. Arkadaşlar bakın, hani radyolar var. Radyo Maksat, Radyo Dede, Radyo Space, Kıvılcım FM, Sema FM, Alem FM, Radyo Club. Radyo Klas 169. kanaldan hizmet veriyor. Radyo Klas 169. kanaldan hizmet veriyor. Next Tip TV 169. kanalı. Efendim arkadaşlarınıza, yani online olarak, daha doğrusu uydudan radyo dinleyen arkadaşlarımız var televizyonda. Next Tip TV 169. kanalda Radyo Klas var. Next Tip TV 169. kanalda Radyo Klas var. Oradan takip edin bizi. Eğer durum böyle ise Radyo Klas ailesinden de ricacı olacağız. Biraz yayın saatlerimizi erken verirlerse çok daha büyük kitlelerde bizi takip edebileceksiniz. İnşallah öyle umut ediyoruz. Ben buradan Meryem Hanım'a, radyoclass.com.tr'nin genel yayın yönetmenine çok teşekkür ediyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Şu an radyoclass.com.tr YouTube kanalında da canlı yayınımız devam ediyor. Aynı zamanda 169. kanal Radyo Klas televizyon üzerinden de dinleyebileceğiniz bir imkan sundu bize. Bir kontrol edin arkadaşlar. Eşinize, dostunuza, radyoyu dinleyemeyen kardeşlerimize, aha da televizyondan Murat İnce'yi Radyo Klas kanalından dinleyebilirsiniz.

0: bilirsiniz 169. kanal arkadaşlar, unutmayın Radyo Klas. Ben tekrar Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Radyo Klas'ı televizyondan, uydudan, 169. kanaldan dinleyebilirsiniz. Ay ay. Uydu Next TV uydu cihazının içinde varmış. Büyük radyolar da buradaymış arkadaşlar. Uydu Next TV uydu cihazının içinde büyük radyolar da varmış. Bizim Radyo Klas da burada 169. kanalda. Çok güzel bir haber. Geceye dair bir mucize oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın, Uydu Next TV uydu cihazında içinde büyük radyoların da olduğu sistemin içinde Radyo Klas da var 169. kanalda. Bakalım Meryem Hanım'la istişare edeceğiz. Her gün hangi saatte bizi yayına alacaklar? Yani belli olmuyor. Benden önce çünkü yayıncıları oluyor. Atıyorum 9'dan sonra, 10'dan sonra, her gün 1'e kadar acaba yayınlarımızı Radyo Klas olarak verebilecekler mi? Bu bizim için önemli bir unsur. İnşallah sizler bizi 169. kanaldan, uydudan, televizyondan dinleyenler arasında olursunuz. L3'teki arkadaşlara haber verin hemen. 169. kanala gelsinler. Ama orada şu cihaz yoksa gene dinleyemiyorlar. Uydu Next TV uydu cihazının içindeymiş. Bir Uydu Next TV uydu cihazı alınması gerekiyor arkadaşlar. Yani anteniniz Uydu Next TV uydu olması gerekiyor. Herhalde böyle bir uydu cihazına da bir şey demez. Yenikent, Sincan infaz kurumu. Oradan da yani eğer radyoyu veremezsek içeri, buradan dinlesin kardeşlerimiz diye. Allah bir kapı açıyor ya. Vallahi billahi ya. Yani bir yer tıkanıyor, bir yer açılıyor. Buna çok seviniyorum arkadaşlar. Yemin olsun diyorum. Abi oradan dinleyemezsem buradan Murat İnce. Aa işte burada yayınım var. Ya çok mutlu oluyorum. Londra'da mesela yayınımız var. Hollanda'da, Almanya'da birçok noktada yayınımız var. Karasal'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Çok seviniyorum. Cadde ve sokaklarda Murat abi seni dinliyoruz. Biraz konuş abi diyorlar. E konuşuyorum ama da istek çalıyorsun. Bir şeyler konuş abi. Yani bize bir şeyler söyle diyen kardeşlerimiz var. İnşallah ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Evet geldi bakalım, ötelerden yaklaştı.
1: Ben bedava çalıyorum. Kimse yazmıyor. Ama bir şey diyeceğim. Milas'tan dinleyen var. Kuşadası'ndan dinleyen var. Didim'den dinleyen var. Yani dinleyen çok destek.
0: Ben 40 yıl bedava çaldım. Ne olmuş bir yani daha?
1: Bedava.
0: Daha marabalarınızın daha ilk yıllarındasınız hanımefendi. Ne kolay, ne kolay. 40 yılımızı verdik. 40 yıl bir sene. Vallahi gel gel bakın. Sen de takdir ediyorsun ama zor değil mi bu iş?
1: Hiç kolay değil.
0: Şu hiç kolay değil.
1: Yani.
0: Saat 5-7 benden önce Ankara'da güzel bir istasyonda değerli bakır, bakırla kulağınızda kalsın programıyla huzurlarınıza geliyor. Evet o bedava çalıyor. Denk gelir dinlerseniz.
1: Biz eğleniyoruz kendi aramızda.
0: Sen kaynağın. Ama şey çalıyor, genelde pop çalıyor.
1: Benim pop ve pop. Ben 90'lar çalıyorum.
0: 90'lar çalıyorsun.
1: Günümüz çok nadir çalarım.
0: Helal be, 90-45'likleri falan çalıyorsun değil mi arada bir?
1: Çalıyorum.
0: Bu ara ben dinleyemedim seni aklına. Evet. Genelde Bakır yayına giriyor ki ben dedim ki 2 saat uyuyacağım o.
1: Valla o kadar iyi 5-7 yayın yapıyorum. Sonra ben yayını bitiriyorum. 7 ile gece 1 arası kendisi yayın yapıyor. yayını takip ediyorum arka planda. Dinleyenlere cevap veriyorum falan. Yani
0: kolay değil.
1: Ben 5-7 yayın yapıyorum. Bana kimse bir bardak kahve vermiyor.
0: Geçen verdim ama aşk olsun
1: geçen
0: ya.
1: Geçen dediği de bir ay oldu.
0: Bir ay olmadı. 15 gün önce Ankara'dayken. Ay ay. Hep mi kadınlar şikayetçi olur? Hep mi kadınlar haklı olur? Biz hiç mi haklı olamayacağız arkadaşlar? Beyler. Haklı olan var mı aranızda? Hep biz haksızız. Haksızız. Canı sağ olsun. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. Vallahi tamam. Konuştukça ben batıyorum
1: çünkü. Son sözü beyler söyler bu arada. Sen haklısın hanımım.
0: Hanım haklı abi tamam. Bizim hanım haklı. Son sözü hep ben söylerim. Son söz. Vay vay vay vay vay vay vay. Nerede olursan ol, yayın hep yanında. Türkiye'nin her yerinde Radyo Klas, Android uygulaması, televizyon yayını ve tüm mobil cihazlara uyumlu dijital dinlenme altyapısıyla Radyo Klas her an ulaşılabilir durumda. İstek de gönderebiliyorsunuz. Google Play'den indiriyorsunuz. Next TV 724 canlı yayın, 169. kanal, bir kere daha söyleyelim. Biz de paylaşırız inşallah. Dinleyenlerimiz iyice öğrenmiş olurlar. Çınar Akgül, selamünaleyküm. Baran Akgel'den başta aslan kardeşim Bebeto Micho.

olmak üzere Hakan Akşun, Onur Yetiş, Mustafa Kaya, Haydar Gezgin, Murat Gezgin, Bayram Gökmen'e eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik mesajı geldi. Çınar Akgül kardeşimden. Sedat Sandık dedi ki, Karslı Sedat'tan: kardeşlerim Şahin Demir, Ozan Demir, Belirhan Demir, Osman ve Ceboş, başınız sağ olsun, tekrardan acınız acımızdır. Kardeşlerim Allah gani gani rahmet eylesin ve hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran, Batkan Kılıçkıran ve Baran Cesso, Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Kardeşlerim inşallah en kısa sürede yanımızdasınız. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Babi Çinkolar ve bir de sana gelsin kral. Sedat, o kral kim bilmiyorum ki. Ben miyim? Vallahi eğer bensem kurban olurum. Kral sizsiniz. Ha, biz burada kralın soytarısı olmuşuz. Hakkınızı helal edin. Çok ciddi bir mücadelenin içindeyiz arkadaşlar. Haklarınızı helal edin. Kral da kraliçeler de sizlersiniz. Baş tacısınız. Gülden Aydın: İyi yayınlar abi. Oğlum Alper Tunga, Dört Demir, Samet Uzunbacak, Hasan Yılmaz Savi, Ahmet Yılmaz, Saadettin Can Köse, Süleyman Köse, Tahir Ergül, Aras Yılmaz Yener, Murat Turhan ve bugün doğum günü olan Özgür Düylekar'a gelsin. En güzel eserler. Sana verebileceğim en güzel hediye sevgim. En büyük dileğim özgürlüğündür. Birlikte nice özgür günlere, doğum günün kutlu olsun. Özgür Dilekar, o yüzden bugün sana mesajlarda bir tık artış var. Ad günün değerli kardeşim, kut olsun. Nice sağlıklı yaşlara. Murat Turhan'la sana 12'den sonra yine şarkılar var. Tekleyin bakalım. Berat Sevim: şarkı isteğim var Berat, şarkıyla birlikte yapayım olur mu? 23 ve sonrası Umut Ünal. Bir kontrol edeyim Erzincan'ı, yayın girmiş mi? Şaşmış ama. Evet, Erzincan bizimle beraber. Radyo Tek ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. Dinleyen herkese Erzincan radyonun sesini aç iyice. Erzincan'a Ankara Altıkbey'den selamlar var. Umut Ünal: selamünaleyküm aslanım. Mertcan Ünal, kardeşlerim Akın Ünal, Evren Ünal, abim Muzaffer Arkaç, eniştem Selçuk Şam'a selam olsun. Özgür günlere aslanlar, Allah'a emanet olun mesajı geldi Umut Ünal'dan. Yine Nur Yanal: canımdan çok sevdiğim eşim Yiğit Yanal'a gelsin. Hep hasret kalsam da senin sesine yine de severim ölürcesine. Razıyım bu aşkın çilesine, kurban olduğum mesajı Nur Yanal'dan geldi. Esme kardeşimiz sıradaki eser Hayriye ve Esma'dan. Ankara'daki Hatice ve arkadaşlarıma Merve, Cansu, Medine, Gülay, Damla ve Rüya'ya gelsin. Esma Hanım'ın, annemin adı Esma Hanım, mesajı böyleydi. Selam olsun kendilerine. Evet, şurayı hemen yapalım. Tülay Macuran yıllarım. Geldi geldi, Tülay Macuran yıllarımı ver. Şarkı hazır efendim, hazır hazır hazır. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Yurt genelinde yayındayız. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. Erzincan'dan sonra neredeyiz, dur bakayım. Elbistan'dayız. Ciğerci kardeşler Halis Hançer ve Ciğerci kardeşler çalışanlarına selam olsun. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan Ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. Oldu Ciğerci kardeşler. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister giderek ister alo diyerek ciğerci kardeşlerden ciğer sipariş geçebilirsiniz ciğerlerim. Kezzap mıydı o, kezzap kezzap, Kürtçe kezzap mıydı ciğerim demek? Onu da öğrendiydik ama unuttuk ya, kezzap herhalde. Bir kardeşim söylüyordu kezzabası, kezzabıma selam olsun diye. Efendim ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip et, orada detaylar var. Alo da diyebilirsin, gelip de yiyebilirsin de ciğerlerini. Ciğerci kardeşler Elbistan 46'yı bir defa Elbistanlılar takip etsin yani. Kendi memleketinin ciğercisi kardeş,
Bak Ankara'dan bütün Türkiye'ye

sesleniyoruz. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 selam olsun. Bu Instagram sayfasını takip eden bütün canlara, Halis Ançer ve Ciğerci kardeşlerin bolca dinleyenlerimize selamları var. Sıradaki şarkıları da armağan ediyorlar. Tülay Macuran, yıllarımı verle geldi. Kim istemiş? Halil Karadeniz. Ben Halil Karadeniz. Ankara'da olan can dostlarım Mehmet Akif Karadeniz, Arda Avyaman, Mertcan Koymat'a selam olsun. Tülay Macuran, yıllarımı ver. Halil Karadeniz'in isteği, Ankara'da olan can dostlarım Mehmet Akif Karadeniz, Arda Adıyaman, Mertcan Koymat'a selam olsun. Tülay Macuran, yıllarımı ver, armağan olsun. Halil Karadeniz'in isteği yayında efendim. Dostlarına, kardeşlerine armağan olsun.

Efendim devam ediyoruz. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yola. Azer Bülbül'den Başımda Karlı Dağlar şarkısı, İbrahim Enes Karakaya'dan Özgür Düylekera. Özellikle armağan olarak geliyor. Aslan abim, iyi ki doğdun. Özgür günler çok yakında. Kardeşim, Allah'a emanetsin. Tüm dostlarıma selam olsun dedi İbrahim Enes Karakaya. Azer Bülbül'den Başımda Karlı Dağlar şarkısını Özgür Düylekera doğum günü armağan olarak gönderiyor. İyi ki doğdun diyor Özgür Düylekera. Özgür günler çok yakında kardeşim. Allah'a emanetsin. Tüm dostlarıma da selam olsun dedi İbrahim Enes Karakaya. Azer Bülbül'den Başımda Karlı Dağlar geldi bile.

Efendim devam ediyoruz. Bu defa yine İbrahim Enes Karakaya perdeyi kapatmadı. Bir şarkı isteği daha var. Heyecan Muti Düşme. Bu şarkıyı yine İbrahim Enes Karakaya'dan Özgür Dülekar'a armağan olarak gönderiyoruz. Aslan abim iyi ki doğdun. Özgür günler çok yakında. Kardeşim Allah'a emanetsin. Tüm dostlarıma selam olsun dedi. İbrahim Enes Karakaya Özgür Dülekar'a Aslan ağabeyine iyi ki doğdun mesajını gönderdi ve bu şarkıyı armağan etti. Heyecan Muti Düşme geliyor. Özgür günler çok yakında kardeşim. Allah'a emanetsin. Tüm dostlarıma da selam olsun dedi. İbrahim Enes Karakaya.

Devam ediyoruz. Berat Sevim'in isteğiyle Mustafa Yavuz doyamadım. Berat Sevim'den geldi. Kimlere aktarıyorum? Kolay gelsin Murat abi. Berat'ım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işini rast getirsin. Cümlemizin can kardeş. Bu eseri abilerim Yusuf Turan, Umut Acar, İbrahim Şahin, Osman Arslan, Ferhat Kılıç, kardeşlerim İbrahim, Murat Akdemir, Cebrail Arslan'a gelsin. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Dosta güven veren şerefiyle yaşar diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mustafa Yavuz doyamadım. Berat Sevim'den dostlarına geldi, abilerine, kardeşlerine geldi.

Efendim devam ediyoruz. Bir Ahmet Kaya isteği var. Tutuşur düzelerim. Çok güzel bir şarkı. Öncesi Barış Kurt demiş ki canım arkadaşım Tuğba Cebeci yarınlarının bugünlerden daha güzel olmasından temenni ederim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Mutlu yıllar, dostlarına selamlar. Tuğba Cebeci canım arkadaşım diyor Barış Kurt. Yarınlarının bugünlerden daha güzel olmasını temenni ediyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Mutlu yıllar, dostlarına selamlar dedi Barış Kurt. Mustafa Kütük, Diyarbakırlı can kardeşim Mert Pektaş. Allah tez zamanda ailene, sevdiklerine kavuşturmasını diliyorum. Sabır, özgür günlerde görüşmek üzere. Mert adam, Mert Pektaş dedi Mustafa Kütük. Yine Mustafa Kütük, baba adam Mert Pektaş, can kirvem, buradan bütün kader mahkumlarına özgür günlere kavuşmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Elbet bir gün kardeşim Mert Pektaş. Berat Sevim, bomba mesajının düştüğü şarkının bitiminde geliyor isteğin. Hülya Evrensel, vay babo gelecek. Berat Sevim, bir şarkı sonrası hemen. Eğer şarkı girmeseydim direkt bunu verirdim. Bomba istek var çünkü, bombaları bekletmiyoruz. Hülya Evrensel, vay babayı göndereceğim. Merak etme Berat Sevim. Tutuşur dizelerim. Muhammed Sidar Kesici, Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Muhammed'im. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Namı Diğer Arap abisine, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apoday'ı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel, Özceylan, Yunus Emre Çakır, Baver Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine ve dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Ahmet Kaya'dan tutuşur dizelerimi armağan ediyor Sidar Kesici. Remzi Kesici'ye benden ve Caney'den bolca selam olsun. Hakeza Sidar'dan ve Emre Alkış'tan Remzi Kesici'ye bolca selam olsun.

Berat Sevim en bomba mesaj, en bomba istek yaptı. Hurya Evrensel, vay baba hazır çalıyor. Gönderiyorum mesajıyla birlikte. Bu şarkı Makedonya'dan dinleyen aslan abim Yusuf Turan'a gelsin. Dört gözle seni bekliyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. Ve bu şarkı ayrıyeten İbrahim Şahin, Osman Arslan, Cebrail Arslan, İbrahim Murat Akdemir'e gelsin. Allah sabredenlerle beraberdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum dedi. Berat Sevim kardeşim Hülya Evrensel'den vay baboyu istedi. Ve bu şarkı Makedonya'dan dinleyen aslan abim Yusuf Turan'a gelsin dedi. Dört gözle seni bekliyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. Ve bu şarkıyı ayrıyeten İbrahim Şahin, Osman Arslan, Cebrail Arslan, İbrahim Murat Akdemir'e gönderiyoruz. Allah sabredenlerle beraberdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum dedi. Berat Sevim kardeşim ve isteği Hülya Evrensel'den vay babo canlı yayında şu an sizlerle.

İbrahim Enes Karakaya, can kardeşim, ailenin de sana çok çok selamları var. Üzerimde kalmasın hemen söyleyeyim. Betül Demirsin'in sana çok selamı var İbrahim Enes Karakaya. Annen Aynur hanımefendinin, babam Murat Karakaya kardeşimin ve ablam Betül Demirci'nin sana çok çok selamları var. Çok özlemişler İbrahim Enes Karakaya. Annen Aynur hanımefendinin, babam Murat Karakaya kardeşimin, ablam Betül Demirci'nin sana çok çok selamları var İbrahim Enes Karakaya. Yeğenlerini uyutmaktan mesaj atmayı unutmuş Betül ablan. Onu çok özledik, çok seviyoruz diyor. Kendisine çok dikkat etsin. O benim canım, özüm, kardeşim dedi Betül Demirçin. Anneciğin Aynur Hanım her gün dua ediyor, ben biliyorum. Baban Akeza, Murat Karakaya arkamda dağ gibi duruyor. İşin gücün abim rast gelsin. İbrahim Enes Karakaya, gözlerinden öperim. Böyle bir mesaj vardı, haberin olsun. Ve devam ediyoruz. Nasıl devam edeceğiz? Şöyle bakıyorum hemen. Ne demiştik programın bir iki saat öncesinde? İnsan bazen affeder ama içindeki eski yerine dönemez. Öyle mi? İşte hayatın en sessiz hüzünlerinden biri de budur. Çünkü bazı insanlar bizden özür diler. Bazı hatalar telafi edilir. Bazı kırgınlıklar zamanın içinde yumuşar. Ama insanın içinde yıkılan bazı köprüler vardır ki bir daha eski haliyle kurulamaz. Benim hakkım her zaman Karakaya ailesine helaldir. Murat Karakaya benim öpöz kardeşimdir. Betül abim, İbrahim Enes Karakaya. Biz Murat Karakaya'yla başka bir frekanstayız. O adamın ham maddesi, çok güzel bir babanız var. Ne kadar gurur duysanız o kadar az değerli kardeşlerim. Murat Karakaya gerçekten hem ekmeği yenilir hem suyu içilir. Adam gibi bir adam. Kaç defa sanayiye gittiysem çok ilgilendi benimle. Allah işini gücünü rast getirsin. Mecbur da değildi. Kendisiyle de alakalı değil. Başka işlerim vardı. Başka arkadaşlarıyla beni kontaklaştırdı. Ve sağ olsun, çok güzel insan.

insanlarla da tanıştırdı. İşi gücü rast gelsin, ben bunları unutmam. Ölsem unutmam dediğim bazı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de Murat Karakaya'dır. İbrahim Enes Karakaya, babanla gurur duyabilirsin. Betül kardeşim hakeza sende. Aynur Hanım eşinizi zaten biliyorsunuz. Adamın ham maddesi. Benim canım kardeşim Murat Karakaya'ya balca selam olsun. Özledim bu arada. İşlerin yoğunluğundan bir araya gelemiyoruz. Murat Karakaya'ya benim selamlarımı da dinleyenler ailesi söylerse sevinirim. Bakın dostlarım, hayatta bazı kapılar gürültüyle kapanmıyor. Sessizce kapanır. Bir gün gelir, bir telefon daha açılır. Bir mesaj biraz daha geç cevaplanır. Bir sohbet biraz daha kısa sürer. Ve kimse fark etmeden iki insanın arasında koskoca bir mesafe oluşur. İşte bazı ayrılıklar böyle başlar. Ne kavga vardır, ne bağırış, ne de büyük hesaplaşmalar. Sadece kalp yorulmuştur. Hepsi bu. Ve insan bazen yorulduğu yerden sessizce çekilir. Dostlarım, insan affedebilir. Çünkü affetmek büyüklüktür, ama unutamaz. Çünkü unutmak insanın elinde değildir. Kalbin bir hafızası vardır ve o hafıza bazen yıllar geçse bile bazı anları ilk günkü gibi saklar. Bir cümleyi, bir bakışı, bir vedayı, bir suskunluğu ya da bir sırttan vurulmayı, aldatılmayı. Acı şeyler vardır affetse bile. Kalp unutmuyor işte. Çünkü bazen insanı yaralayan söylenen sözler değil, ya da yapılan eylemler de değil, söylenmeyen sözler, beklediği halde duyamadığı cümleler, tutulması, tutulmasını beklediği halde uzanmayan eller. İşte kalp en çok oralarda kırılır. Ve biliyor musunuz dostlarım, hayatın en ağır yorgunluğunu beden yorgunluğu değildir. Kalp yorgunluğu var ya, kalp yorgunluğu hiçbir şeye benzemiyor. Kalp yoruldu mu bir insanın? Çünkü beden uyur, dinlenir, ama kalbin bazı geceleri vardır sabaha kadar uyumaz, uyuyamaz. Bir hatıranın içinde dolaşır durur, geçmişe gider, eski bir konuşmaya, eski bir bayrama, eski bir fotoğrafa. Ve insan fark eder ki bazı insanlar hayatından çıkmış olsa bile hatıralarından çıkmamıştır. Maalesef bu böyledir, yani kabul edin. Ama bu gece şunu da söyleyelim dostlarım. İnsan her kırıldığı yerde eksilmez. Bazen tam da orada olgunlaşır. Tam da orada kendisini tanır. Çünkü hayat bize yalnızca sevinçlerle ders vermez. Bazen en büyük öğretmenlerimiz hayal kırıklıklarımız olur. En büyük rehberlerimiz yaralarımız olur. Ha? Ve en güçlü tarafımız ya da taraflarımız bir zamanlar en çok acıyan yerlerimizden doğar. Bu yüzden kalbinizde izi kalan insanlar varsa onlara kızmayın. Belki onlar hayatınızda kalmak için değil, size bir şey öğretmek için geldiler gittiler. Belki de bazı insanlar bir ömür sürmek için değil, bir ömre yön vermek için uğrarlar hayatımıza. Ne dersiniz? Ve insan yıllar sonra dönüp baktığında şunu anlar, hatırlar ya da bazı kayıplar ceza değilmiş, bazı vedalar son değilmiş ve bazı kırgınlıklar da insanı yıkmak için değilmiş, daha derin, daha merhametli ve daha bilge yapmak içinmiş. İşte bu yüzden dostlarım, kalbiniz kırılmış olabilir ama kalbiniz kararmasın, olur mu? Çünkü insanın gerçek değeri ne kadar sevildiğinde değil, kırıldıktan sonra ne kadar güzel kalabildiğinde ortaya çıkar. Gerçekten bu çok önemli. Hele de ilişkilerde. Kırıldığından sonra adam kalanlara, sizi yakmayanlara, sizi ele vermeyenlere, sizi düşmana teslim etmeyenlere, sizi zora düşürmeyenlere selam olsun. Onlara çokça selam olsun. Onlara çokça teşekkür edelim. Mahmut Bıyık'tan aslan yeğenim Hasan Aydın'a armağan olsun. Şarkı Eyüp Han, vay babo, bir daha vay babo, bu sefer Eyüp Han'dan geliyor. Armağan ediyoruz. Aç radyonun sesini, Murat İncer yayında. Sen de gönder mesajını. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İncer yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Müezza, Allah cezanı verecek kızım senin. Nereden atlıyor ya? Vallahi arkadaşlar, bir görseniz, mutfakta bir dolap var. Tam onun üstünden masaya, kurban olayım ya, bu çocuk hiç akıllanmayacak. Yemin ederim ya, kedi değil bu yani. Farklı bir varlık. Mahmut Bıyık'ın isteği. Mahmut Bıyık'tan aslan yeğenim Hasan Aydın'a armağan ol.

olsun şarkı Eyüpan vay babo, bir bomba mesaj düştü, acil aktarmam gerekiyor. Mahmut Bey'i bir daha anons edeceğim. Bomba mesajımız şöyle: İyi akşamlar Murat abi, buradan nişanlım Berat Sevim'e sıradaki tüm parçalar gelsin, benim her şeyim, güzel gözlüm Berat'ım, Allah seni benim başımdan eksik etmesin, her şey bir gün gönlümüzce olacak, Rabbim bir ömür bize mutluluk nasip etsin, seni çok seviyorum dedi değerli kardeşim.

Ya ol radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlki kon mesaj, ikinci kon şarkı türkü isteği. Değerli dost, mediamesaj.com'a şimdi gir. Hemen üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin Mahmut Bıyık'ın isteği. Eyüp Hanım, vay babo. Mahmut Bıyık'tan aslan yeğenim Hasan Aydın'a armağan olsun şeklinde geldi mesaj. Mahmut Bıyık'tan aslan yeğeni Hasan Aydın'a armağan olsun. Mahmut Bıyık istedi. Aslan yeğeni Hasan Aydın'a vay baboyu Eyüp Han'dan biz de çaldık. Armağan olsun.

Kentin en özel istasyonundan Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Merhaba, kolay gelsin. Ben Ayaş Sinanlı kasabasından Yiğit Adnan Koçar. Sessiz günler geçiriyoruz. Ses getirecek yarınlar için. Aslan babam Tahsin Koçar ve kirvelerim Azo, Turan Ünal, Baroş, Erman Altınışık, Bürkan Kara, Vahdet Harmancı, Yaşar Uçar, Yasin Uzun, Zekican Altay, Mehmet Aktaş'a selamlar. Aslan babam, annem, seni çok seviyorum. Annemin sevgisi bize yeter. Tahsin'in Hazalı, aslan babam Tahsin Koçar. Bu şekilde bir mesaj geldi. Aktardık. Ayaşlı Sinan, Ayaş Sinanlı kasabasından Yiğit Adnan Koçar'dan. Merhaba değerli kardeş, sana da bir kere daha. Efendim Seyfi Doğan'a yayında Duvarlar da konuşmuyor. Ölüm ölüm öldüm burada. Aykut Utlu demiş ki Can Kirven, Mert Pektaş, özgürlük en kısa zamanda seninle olsun. Aslan kardeşim, Allah yar ve yardımcınız olsun. Kirven, Mert Pektaş, Adana'dan bütün

dostlarına selam olsun dedi Aykut Utlu. Devam ediyoruz yayına. Hız kesmiyoruz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Hız kesmiyoruz arkadaşlar. Enerjimizi düşürmüyoruz. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de TR Ajans Bakır Hanım. WhatsApp'tan yazın lütfen. 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için haftanın 7 günü cumartesi, pazar, bayram, seyran dinlemiyor yayına giriyoruz. Her gün saat 19'dan gece 01'e değin. Hangi saat aralığı sizin için uygunsa herhangi bir saate hafta içi ya da hafta sonu sponsor olabilirsiniz. 552-711-7490 552-711-7490 gece devam ediyor ama nasıl? Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever. Başta İbrahim Şahin başkan olmak üzere dostlarım Osman Aslan, Şahin Demir, kardeşlerim Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan, Ozan Demir, Belirhan Demir, Acın acımdır, bayrakta, sancakta, başkan da İbrahim Şahin dediler. Ve Seyfi Doğanay'dan duvarlar da konuşmuyor, ölüm ölüm armağan olarak geliyor. Ve aleyküm selam Doğukan Kılıçkıran kardeşim, namı diğer hayat cesurları sever. Başta başkanım İbrahim Şahin olmak üzere dostlarım Osman Aslan, Şahin Demir, kardeşlerim Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan, Ozan Demir, Belirhan Demir, acın acımdır. Bayrakta, sancakta, başkan da İbrahim Şahin dedi. Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever. Seyfi Doğanay'dan duvarlarda konuşmuyor armağan etti. Doğukan Kılıçkıran kardeşime, hayat cesurları severe selam olsun.

0: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Kolay gelsin Murat abi. Benim kıymetlim, yakışıklı sevdiğim Hasan Alparslan bugün doğum günü. Derler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana 40 hasret adına 40 kere öpeceğim güzel gözlerinden ömrüm. Doğum günün kutlu olsun. Şu gönlümde senin yerin zerre oynamaz. Seni çok seviyorum Hasan. Her zaman da seveceğim. Unutmasınlar. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar sevdiğim. İyi ki doğdun, iyi ki seninim, iyi ki benimsin. Hasan'ıma Özcan Deniz Aslan gibi şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar abi, can olsundan dedi kardeşimiz Hasos'una. Can olsundan, armağan olsun aslan gibi.

0: Özcan, seyirciler seni bekliyor. Ben de.
1: Geliyorum. Geliyorum.
2: Efendim, gece devam ediyor. Abi kolay gelsin. Ankara'dan ben Hüseyin Alpars. Eyvallah Hüseyin Alpars, hoş geldin. Hasan abim, Hasan Alpars'ın doğum gününü kutlarım. Birlikte özgür ve mutlu senelere. Demir parmaklıklar aramıza duvar örse de kanımız canımız bir, aslan amcam. İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ben amcamın aslan yeğeni Aybora Alpars. İbrahim Tatlıses'ten usta parçasını armağan ediyoruz. İyi yayınlar. Hüseyin Alpars, Aslan abim Hasan Alpars'ın doğum gününü kutlarım dedi. Birlikte özgür ve mutlu senelere dedi. Demir parmaklıklar aramıza duvar örse de kanımız canımız bir, aslan amcam. İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ben amcamın aslan yeğeni Aybora Alpars. İbrahim Tatlıses'ten usta parçasını armağan ediyoruz. İyi yayınlar. Aybora. Aybora Alpars. Vay be. Hadi.

perde, perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade, hakkını helal et.

İbrahim abinin bu usta klibini izlediniz mi bilmiyorum ama çok koyuyor be final. Çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın. Ay ay. İyi yayınlar abi. Ankara Altındağ'dan ben Mertcan Güven Paşa. Yüreği kendi aslan olan ağabeyim Hasan Ayparsın. Doğum gününü kutlar. Özgür günlerde özlem, hasretle en kısa zamanda yanımızda olmasını dilerim. Mazlum'dan Baba Ocağı şarkısı abime gelsin. Aslan abime, paşadan demiş. Ankara Altındağ'dan Mertcan Güven Paşa. Yüreği kendi aslan olan abim Hasan Ayparsın doğum günü. Doğum gününü kutlar. Güzel günlerde özlem, hasretle en kısa zamanda yanımızda olmasını dilerim. Mazlum'dan Baba Ocağı şarkısı abime gelsin. Aslan abime, paşadan demiş. Ankara Altındağ'a Mertcan Güven Paşa, senin nezdinde selam olsun bütün kardeşlerime. Altındağ yeni doğanlı bir delikanlı, bir gençlik vermiş oraya, ömür vermiş bir adam olarak. Selam olsun.

Efendim gece devam ediyor. Mert Demirtaş'ın mesajı şöyle. Kurda sormuşlar, hangi dağın kurdusun? Demiş ki, abim yanındaysa bütün dağlar benim. Aslan abim Ferhat Karakaya selam olsun. Elbet bir gün abim dedi Mert Demirtaş. İbrahim Direk dedi ki, aslan abim Atıf Bey'di, Özgür Düylekar, adın gibi özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İyi ki doğdun, varlığın daim olsun abim. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Benden abime gelsin sıradaki şarkılar. İbrahim Direk şöyle, değerli kardeşim, şarkı isteğini çalabilmemiz için şarkı panelinden göndermen gerekiyor. Tekrar dönüp şarkıyı yazarsan sadece yeterli. Bu mesajınla birlikte bir daha okur, bir daha Özgür Düylekar'a armağan ederiz. Atıp Bey'le bir Murat abiniz olarak, ben de Gökçen Efe mahallesinde dedemin evinde büyüdüm. Ziya Masatlı'yı bilenler bilirler. Gökçen Efe mahallesini bilenler bilir. Atıp Bey'i bilenler bilir. Eski bir taksi şoförü. Nuri, Nazmi, hepsi benim arabada çalıştı. Beraber çalıştık. Hepsine selam olsun. Özgür Düylekar'a bir kere de benden selam olsun. Atıp Bey'li olduğunu da öğrendim. Çok sevindim. Atıp Bey'li Özgür Düylekar'a bir kere de benden selam olsun. Ad gününü ben de tebrik ediyorum. İbrahim Direk, mesajı şöyle yapman lazım şarkı isteğini. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun zaten. Orada ilk sıradan gönderirsen mesaj olarak gelir. Ama şarkı isteğini ikinci sıradan yapman gerekiyor. Sadece şarkı isteğinde bulunursan ben mesajınla bir daha şarkıyı da göndermiş olabilirim. Sana kalmış artık abim. Mert Demirtaş, aslanlar gibi aslan abim Ferhat Karakaya'ya selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere abim, dostum Mesut Azizcan, dost sabır içi gözüm dedi Mert Demirtaş. Aykut Utlu'nun isteği 12'den sonra dedi, 12:24 geçe çalıyoruz. Özgür Düylekar, Murat Turan, dostlarım abilerim, yeni yaşını kutlar, tez zamanda özgür günlere kavuşmanı dileriz. Elbet bir gün. Buradan Diyarbakırlı babam, baba adam Can Kirvem Mert Pektaş'a hasretle özlemle sana diyoruz. Müslüm Gürses, bir fırtına kopacak armağan olsun. Aykut Utlu istedi, Özgür Düylekar, Murat Turan, dostlarım abilerim yeni yaşını kutlar, tez zamanda özgür günlere kavuşmanı dileriz dedi. Elbet bir gün diye de eklemiş. Buradan Diyarbakırlı baba adam Can Kirvem Mert Pektaş'a hasretle özlemle sana diyoruz. Müslüm babadan bir fırtına kopacak armağan olsun. Aykut Utlu'nun bir isteğini daha çalacağız. Aykut Utlu ayrılma. Özgür Düylekar'a gelecek, Murat Turan'a gelecek. Açın radyonun sesini.

Efendim gece devam ediyor ama Mapushane'yle devam edecek. Hangisi? Enver Yılmaz Mapushane'yle devam edecek. Aykut Utlu'nun isteği, Özgür Dülekar, Murat Turan, dostlarım, abilerim, yeni yaşını kutlar, tez zamanda güzel günlere kavuşmalarını dileriz dedi. Elbet bir gün buradan Diyarbakırlı baba adam Can Kirven Mert Pektaş'a hasretle özlemle sana diyoruz. Enver Yılmaz Mapushane, Arman olarak gönderiyoruz dediler.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeş bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir.
1: Aykut Utlu, Aykut Utlu. Bunu her yerde anlat. Murat Ünce'yi. Can selam olsun tekrardan. Özgür Düylekar, Murat Turan. Özgür Düylekar, Murat Turan. Dostlarım, abilerim, yeni yaşını kutlar. Tez zamanda güzel günlere kavuşmalarını dilerim. Elbet bir gün dedi Aykut Utlu. Buradan Diyarbakırlı baba adam Can Kirvem, Mert Pektaş'a hasretle, özlemle sana diyoruz. Asil Aska'ya döneceğim bir gün, armağan olsun dediler. Hadi bakalım.

başka bir hayat seni çoktan gözüne kestirmişti. İşte biz buna kader diyoruz. Buralarda rüzgar soğuk eser. Avluda volta atarken bıraktığım hayallerim sönmemiş bir volkan gibi. İsyankar bir mahkum şimdi yürek. Elbette döneceğim günler gelecek. Hayatımdan bir şeyler çalan değil, hayatıma anlam katanlar için döneceğim bir gün, döneceğim bir gün.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesaj... Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol.

Sevgili dostlarım, bu gecenin sonunda vardığımız yer aslında tek bir cümlede saklıydı. İnsan bazen affeder ama içindeki eski yerine dönemez. Ve belki de bunda bir yanlışlık yoktur. Çünkü hayat insanı aynı bırakmak için değil, olgunlaştırmak için vardır. Bazı insanlar gelir bize sevgiyi öğretir. Bazıları güveni, bazıları sabrı, bazıları da maalesef kırılmanın ne demek olduğunu. Ama her biri ömrümüzün kitabında bir sayfa bırakır. Arkadaşlar, geçmişe dönüp baktığınızda canınızı acıtan şeyler olabilir. Yarım kalmış dostluklar, eksik kalmış cümleler, tutulamamış sözler, kavuşamamış sevgiler. Ama bilin ki bugün sizi...

yapan şeylerin içinde onların da payı var. Çünkü insan sadece mutlu günlerinin değil, atlatabildiği zor günlerinde eseridir. Bu yüzden kalbinizde hala iz taşıyan insanlar varsa onları nefretle değil, hikmetle hatırlayın. Çünkü bazı yaralar kapanmaz belki, ama insan bu yaralarla yaşamayı öğrenir.

Kalbiniz geçmişin gölgesinde değil, yarının umudunda atsın, olur mu? Ve unutmayın canlarım, bazı insanlar hayatımızda kalmaz ama bize kattıkları dersler bir ömür bizimle yürür. Allah'a emanet olun, olur mu? Geceniz huzurlu, gönlünüz ferah, yolunuz aydınlık olsun. Hayırlı geceler dostlarım. Sadakayı cariyelerinizle bir köpeğe su verirken, bir köpeğe, bir kediye ekmek verirken, mama verirken, o sadakayı cariyelerinizle beni de unutmayın. Hakkımda ne düşünüyorsanız milyon katını Rabbim versin hepinize. Fazlasıyla versin hem de. Dua der dua beklerim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Umduklarınıza nail, korktuklarınızdan emin olun. Dua der dua beklerim. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

olacağını bilmek vurulmak gibi bir şey. Önceleri anlayamadığın ama zamanla sızısını hissettiren bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, görüp, izleyip koklayamamak.

bir daha olmayacağını bilmek, şu Şubat ayını diğer aylardan silkeleyerek 11 ayın rezil rüsvası etmek, bir daha olmayacağını bilmek, hakemin yanlış kararı gibi bir şey. Önceleri umduğun ama itirazın sonuçsuz kaldığında golü yediğini hissetmen gibi haksız bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, rakının rengini, kardeşin dengini kaybetmesi, kurulan sofraların tekil yalnızlığı, durulan yalnızlıkların çoğul sofraları, bir daha olmayacaklarını bilmek, kucakların boş, dostluğun loş olması, birimizin daha eksik olması, bir daha olmayacağını bilmek, bir daha olmayacağını bilmeyi düşünmeyi istememek, bir daha olmayacağını bilmek, babam gibi bir şey.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.